شئتم وقولوا حطة

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve ıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da, Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden böyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

Allah'ım, Allah'ım, müminlerin sıkıntılarını, keder ve hüznünü, garip ve mahzun halini sadece sana arz ediyoruz. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden sen kurtar Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, bizler yaşarken de ölürken de sana yakın olmayı, senin rızandan bir an bile ayrı kalmamayı diliyoruz. İffet ve adalet timsali Hazreti Yusuf'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Tevaffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Müslüman olarak ruh

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107.

Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İhlas Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 90 ila 104. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler: Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

وكلا وعد الله الحسنى وفضل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibarıyla

0: ile cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Maide Suresi 41.
7: Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
5: Maide Suresi 51.
8: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tahrim Suresi 8 ila 9. ayetler ve Kadir Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'a içten

0: Kesinlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tam yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Yalnız kitabın esaslarına aykırı düşecek davranışlardan uzak kalma niyetiyle Rabbim bizi birbirimize yeniden düşürecek, canların kanların akıtılmasına yol açacak her türlü fitneden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbim. Her türlü tefrikadan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Her türlü çatışmadan, çekişmeden sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbim.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Meryem Suresi 1-15. Ayetler ve Nas Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır.

0: Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Derken Zekeriya, ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Tevbe Suresi 111 ila 113. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz

ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında

0: Öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo. Kavramların hakikati.
2: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi pek çok ayette zikretmiş, Hazreti Muhammed'in elçi olarak gönderilişi, beşer oluşu, alemlere rahmet oluşu, bütün insanlara gönderilişi, zorba olmayışı, en üstün ahlaka sahip oluşu, ıslahçı oluşu, müminlere öz canlarından daha yakın oluşu, tebliğ görevini adaletle yapması, Hazreti Peygamber'e saygının önemi, sözünün vahiy olduğu, tevazu sahibi olduğu, ümmetine düşkünlüğü gibi pek çok hususu ayetlerinde beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ali İmran Suresi 144. Ayet.
4: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiç zarar veremez. Allah, şükredenleri mükafatlandıracaktır.
2: Ahzab Suresi 40. Ayet.
0: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
2: Muhammed Suresi 2. Ayet.
5: İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene, ki o Rablerinden gelen haktır, inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti.

0: Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Razı olduğun kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Mağfiret ettin kullarından eyle ya Rabbi. Gönülle İslam'a hizmet edebilmeyi, gönülle Müslüman olmayı, hakiki Müslüman olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Saygıyla, edeple dinimizi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an talebesi eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların da elinden, gözünden, kalbinden şerre vesile olmayı müsaade etme ya Rabbi. Komşu haklarından bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Dostlarımıza iyi davrananlardan eyle ya Rabbi. Hayvanlara merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar vardır şifa bekleyen.

0: Hastalar vardır elini açıp da Allah, Allah, Allah, ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi diyenler var. Kurbanın olaymış. Şafi isminle tecelli eyle bütün hastalara ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki bir daha o hastalık geri dönmesin ya Rabbi. Kurbanın olayım, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Eksiğimiz vardır, gediğimiz vardır, kusurumuz vardır, hatamız vardır, ayağımız kaymıştır, yanlış yapmışızdır, kalp kırmışızdır, belki farkında olmadan yetim okşamamışızdır, yetim malı yemişizdir. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi, bizlere merhamet eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Enbiya Suresi 101 ila 112. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse, de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Tevbe suresi 111-112 ve Ankebut suresi 56-60. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir.

0: Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar. Yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekilde verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İkinci kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
19: Toprağa kötü ve elverişsiz olandan

0: olmazsa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
1: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
2: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 87.
7: Andolsun Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs, Cebrail'le destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
5: Ali İmran Suresi 45.
6: Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır.
8: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: İstanbul'un sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Aziz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. Sen El-Aziz'sin, İzzet sahibi, her şeye galip olansın, sonsuz ve çok değerli olan, en yüce izzet ve şerefin sahibisin. Sen çok üstün ve güçlü, hep galip ve kuvvetli, en şerefli ve en değerlisin. Asla aciz olmayan kadri yücesin. Sen tek ilahsın. Rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok bağışlayansın. Kuvvet ve galebe sahibi olan, asla mağlup edilemeyensin. Senin kuluna bahşedeceğin şeref ve izzet gibisini hiç kimse bahşedemez. Bizleri imanı kuvvetlendirdiklerinden, izzetinle şereflendirdiklerinden eyle. Hükmünde her daim galip olan,

mutlak üstünlüğün, sonsuz izzet, onur, azamet ve şerefin sahibisin. Ey mutlak izzet sahibi olan Allah'ım, bizleri isminin tecellisiyle şeref yâb ettiklerinden kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 27. Cüz.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل

الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.

تصير. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler. Biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmine helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır, onlar azgın bir topluluktur. Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver, çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş? Yoksa siz mi gerçeği göremiyorsunuz? Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara, dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir.

Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir. İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp, ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki, bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendileri vasıtasıyla ilahi vahyi dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamberi olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meyve cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek

Size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterecek gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de, dünya da Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O mütefikeyi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler,
bu zor bir gün.

derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi, inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun, biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler. Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık? Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgın olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızda uyardı, fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı, yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar

cennetlerde, ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi, Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tatlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında, içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik.

bu konuda bizim önümüze geçirmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da, şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeyi hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan,

başımıza musibetler gelmesini gözlediniz. Şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süz, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse, bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin, size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkam Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 5. bölüm.

0: Mekke. Zenginlerin gölgelik avlularında serin sular içildiği, fakirlerin ve kölelerinse kızgın taşların üstüne yığıldığı bir şehir. İslam'ın ilk günlerinde Rabbe yönelen kalplerin çoğu zincirlere vurulmuş bedenlerin içindeydi. Ve o zincirleri çözmek için malını tereddüt etmeden ortaya koyan bir adam vardı. Hazreti Ebubekir. Bugün o ellerle çözülen en büyük zincirlerden birinin, Bilal-i Habeşi'nin hikayesini dinleyeceğiz. Güneş tepede bir ateş topu gibi duruyor. Taşlar kızgın demir gibi yakıyordu. Mekke'nin zenginlerinden birinin avlusunda bir beden çıplak taşların üstüne yatırılmıştı. Göğsünün üzerine ağır bir kaya konmuş, sırtında kamçı izleri açılmıştı. Adı Bilal bin Rebah. Habeşistanlı siyahi bir köle. Ama kalbi bütün Mekke'yi aşacak kadar özgürleşmişti.
1: Bilal, sana ne dedik? Muhammed'in dininden vazgeç. Atalarımızın ilahlarına dön dedik. Şimdi bağıracaksın. Lat'tan, Uzza'dan başka ilah yoktur diyeceksin.
2: Ben değiştirmem. Ahad.
1: Ne dedin? Tekrar söyle.
2: Ahad. Allah birdir.
0: Bu tek kelime ahad. Şehrin çok ilahlı düzenine atılmış bir ok gibiydi. Etini yakan kamçıya rağmen dilindeki kelime değişmiyordu.
3: Şuna bakın. Ölüyor ama yine de vazgeçmiyor. Bu ne inat?
4: Bu siyah köleyi kim doldurdu böyle? Ehad, ehad deyip duruyor. Sanki tek bir ilah söyleyince zincirler çözülecek.
5: Ama yüzüne dikkat ettiniz mi? Sanki acıyı hissediyor. Ama gözlerinde başka bir şey var. Korkudan çok bir tür huzur gibi.
3: Büyük konuşma kadın. Efendileri onun ibet olması için böyle işkence yapıyor işte. Kim Muhammed'in dinine girerse sonu böyle olur.
0: Mekke'nin putperestleri için bu sahne bir dersti. Ama hakikati arayan kalpler için güneşin altında parlayan bir özgürlük manifestosu.
6: Ey Ebubekir, senin duyman gereken bir şey var.
7: Nedir aceleyle getirdiğin haber?
6: Ümeyye, kölesi Bilal'i şehrin meydanına yakın bir yerde öğle sıcağında taşların üstüne yatırmış. Sırf Muhammed'in dinine girdi diye onu öldüresiye dövüyorlar.
8: Ağır bir kaya da göğsünde. Neden Lat ve Uzay'a dönmüyorsun diye soruyorlar. Ama o sadece ehad, ehad diyormuş.
7: Ehad mı diyor? Tek olan Rabbimize mi işaret ediyor?
8: Evet. Sen bu dinin öncülerindensin. O da senin gibi putları terk etmiş. Ama gördüğün gibi efendiler buna izin vermiyor.
7: Onu nereye götürdüklerini biliyor musun?
8: Şehrin şu tarafındaki açık alanı. Gölgelerin en çabuk kaybolduğu yere.
7: Ben oraya gideceğim.
0: Ebubekir vücudunda Bilal'in derisinin acısını hissetmiyordu belki. Ama kalbinde her kamçı darbesiyle yeni bir sızı beliriyordu. Adımları hızlandı. Bir kölenin bedenine vurulan her darbe ona göre imanına yapılan bir saldırıydı.
1: Hadi Bilal, de ki Lat ve Uzza'dan başka ilah yoktur. De ki Muhammed yalan söylüyor.
3: Bu nasıl bir söz inadı? Bir kelime için canını veriyor.
4: Sus, böyle konuşma. Yoksa seni de taşların üstünde görürüz.
0: Tam o sırada gölgelikten bir silüet çıktı.

0: Gözünde öfkeyle merhametin karıştığı bir ifade vardı. Ebu Bekir.
1: Yeter. Bu yaptığınız nedir?
2: Bakın kim gelmiş. Tey oğullarının asil tüccarı şimdi kölelerle dertlenir olmuş. Ne işin var burada Ebu Bekir?
1: Bu adama ne yapıyorsunuz? Niçin bu kadar acımasızsınız?
2: O bizim kölemizdi. Muhammed'in dinine girdi. Atalarının dinini terk etti. Biz de onu başkalarına ibret olsun diye güneşin altında terbiye ediyoruz. Karışma. Bu bizim evimizin iç işidir.
1: Bu artık sadece senin işin değil. Bu iman eden bir kulun çığlığıdır. Onun ehed deyişleri sizin taşlarınızdan daha ağır geliyor.
2: Ne istiyorsun ey Ebu Bekir? Bu köle senin için niye bu kadar önemli?
1: Çünkü o Allah'a iman etmiş bir kalp. Bedenine vurulan her darbe kalbini daha da temizliyor. Onu bana sat.
2: Satmam için sebep söyle.
1: Onu senin elinden alıp Allah'ın yolunda özgür bir kul yapmak istiyorum. Ne istiyorsun?
2: Onun gibi bir köle. Normalde çok para etmez ama sen istemişken fiyatını yükseltmek gerekir. Çok para isterim. 280 dirhem mesela.
0: Söylediği rakam pek çoklarının gözünü korkutacak kadar yüksekti. Ama Ebu Bekir parayı değil, kalpleri hesap ediyordu.
1: Kabul ediyorum. Şu paralar senindir. Şahit olun. Bu adamı Allah rızası için hür bırakmak üzere satın alıyorum.
2: Eğer verdiğim bu kadar parayı başka bir köleye harcasaydım, daha güçlü, daha işe yarar birini alırdım. Bu inatçı siyahiye bu kadar para verilmez. Biz onu istediğimiz fiyata satarken sen yine kendi aklınca kazandığını san.
1: Siz onun bedenine bakıp değer biçiyorsunuz. Ben onun imanına bakıyorum. Vallahi sen ona 10 katı fiyat biçsen de yine az geliyorsun. Bu alışverişte sen altına kavuşuyorsun. Bense Rabbimin rızasına ümit bağlıyorum.
0: Para el değiştirdi. Zincirler çözüldü, göğsündeki taş kaldırıldı. Bilal radıyallahu anh'ın bedeni hala ağır yaralıydı. Ama kalbi hiç olmadığı kadar hafifledi.
3: Ey Ebu Bekir, sen beni buradan aldın. Ben sana nasıl teşekkür edebilirim? Bu kadar acıdan sonra şimdi göğsüm hafifledi.
1: Hayır Bilal, beni övme. Seni kurtaran Allah'tır. Ben sadece onun verdiği malı onun sevdiği bir işte kullanmaya çalıştım. Bugünden sonra sen ne benim ne başka birinin kölesisin. Sen Allah'ın hür kulusun.
3: Ben fakir bir köleydim. Kimse benim adımı bilmezdi. Ama Allah ismi bilinmeyen bir köleyi hür bir mümin yaptı. Bana bu yolda ayağa kalkmayı öğret.
1: Bu yol sadece bedenin değil, nefsin de zincirlerini kırma yoludur. Sen bedeninde acıyı tattın. Şimdi kalbinde sabrı ve teslimiyeti tadacaksın. Rabbine güven. Resulünün yanında dur.
0: Hazreti Ebu Bekir sadece Bilal'i değil, benzer işkencelere maruz kalan başka zayıfları da malını ortaya koyarak hürriyetine kavuşturdu. Amir bin Füheyre, Zünnire, Nehriye, Lübeyne, Ümmü Ubeys gibi köle ve cariyeler. Her biri Mekke'nin gözünde değersiz sayılırken Allah katında imanlarıyla yücelmiş kimselerdi. Ebu Bekir, babası Ebu Kuhafe'nin şaşkın bakışları altında durmadan harcıyordu.
4: Ey Ebu Bekir! Duyuyorum ki paranı güçsüz kölelere veriyorsun. Onları azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin, hiç olmazsa güçlülerini al da ileride işine yarasın. Gerekirse seni korusunlar. Sen ne yapıyorsun?
1: Babacığım, ben bu malları Allah rızası için harcıyorum. Benim maksadım Allah'a dönmek istedikleri için bu davada ezilenleri kurtarmak. Güçlü olup beni koruyanları değil, zayıf olup Rablerine sığınanları Hürriyet.

0: birine kavuşturmak istiyorum.
1: Sen bu dünyayı anlamıyorsun oğlum. Ama görüyorum ki bu dinden vazgeçmeyeceksin.
0: Bu din beni haksızlığa karşı durmaya çağırdı baba. Ben Rabbimin çağrısından geri dönemem.
2: Kaynaklar bize Hazreti Ebubekir'in malının büyük bir kısmını İslam'ın ilk günlerinde böyle köleleri azat etmek için harcadığını anlatır. Onun için servet biriktirmek için değil, zincir çözmek için vardı. Gündüzleri kızgın taşların üstünde kamçı sesleriyle yankılanan meydanlar, geceleri yıldızların sessizliğine bürünürdü. Ama o meydanlarda Bilal'in ahad diye haykırdığı anlar taşların hafızasına kazınmıştı. Bugün bir kölenin bedenindeki zincirler çözüldü. Yarın onun sesi bütün bir ümmeti namaza çağıracaktı. Ve bu hikayenin arka planında kimsenin adını duyurmak için koşmayan ama herkes için koşan bir adam vardı. Ebubekir Sıddık. O, mala ve zenginliğe çok değer veren bir toplumun içinde malını Allah'a adayan bir kalpti. Onun bu cömertliği İslam tarihinin en parlak sayfalarından birini yazdı. Bir sonraki adımda iman halkası genişledikçe baskıların nasıl ağırlaştığını, Hazreti Ebubekir'in dayaklar içinde nasıl ilk sarsıntıları yaşadığını, hatta Habeşistan'a hicret etmek isteyecek kadar zorlandığı günleri göreceğiz. Ama bugün kızgın taşların üstünde

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele.
4: De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi ona doğrultun. Dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine ona döneceksiniz.
5: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
6: Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydaları bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
7: Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
2: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
8: Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimseyle eşit olur mu?
9: Ey Muhammed, biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
7: Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
9: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir

0: olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmekte nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını arttırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler. Sonra ben onları açık açık davet ettim. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlama dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bağışlama dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.

0: Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin. Size ne oluyor da Allah için bir vakar, saygınlık, büyüklük ummuyorsunuz? Halbuki o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır? Onların içinde nasıl ayı bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır? Allah sizi, babanız Adem'i yerden bitki bitirir gibi bitirdi, yarattı. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır ki oradaki geniş yollarda yürüyesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Şuara Suresi 83 ila 85. ayetler.
3: Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim Cennetinin varislerinden eyle.
2: Şuara Suresi 87. ayet.
4: Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 185 ila 186. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa Suresi 65 ila 70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an uyarıdır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed, biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli

0: 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 11. Bölüm Kardeş Kavgası.
2: Muhammed neden bizimle gelemiyor kardeşim Ebu Leheb?
3: Çöl zorludur Ebu Talib. Ayak bağı olur bize. Bir de onunla uğraşamam.
2: Ben ona kefilim. Muhammed bize ayak bağı değil, olursa ancak destek olur.
3: Görmez misin Muhammed'i? Halen çocuk.
2: Sen onu akranlarıyla karıştırma Ebu Leheb. Ona benden yakın kimse yoktur. Onu benden daha iyi tanıyan kimse yoktur.
3: Benim son sözüm budur.
2: Ailenin reisi benim Ebu Leheb. Unuttun mu?
3: Sen kendini fazla büyük görürsün Ebu Talib. Ama cebinde para yoktur. Bizim de senin gibi olmamızı istersin. Babamız gibi sen de geri kafalısın.
2: Lafını geri al kardeşim. Lafını geri al.
3: Almazsam ne olur? Babam öyle değil miydi? Abdülmuttalip tüm elinde avcunda olanı insanlara dağıtırdı. Bizim köle ticareti yapmamızı istemezdi. Bu yüzden ailesini sefalete sürükledi. Babam ne yaparsa yapsın onun kaderini yaşamayacağım.
2: Babam onuruyla yaşadı.
3: Babam sefalet içinde yaşadı. Tüm Mekke lüks içinde yaşarken.
2: Sana babam hakkında düzgün konuş dedim.
3: Konuşmazsan ne olur ha? Ne yaparsın? Sana göstereceğim.
2: Babama laf dedirtmem.
4: Küçük çocuğu görüyor musun? Nasıl da aralarına girdi. O yeğenleri Muhammed.
3: Seni itmek ha?
2: Dur kardeşim dur. Dur.
3: Sana ne oluyor Muhammed? Ey Muhammed. Ben de Ebu Talip gibi senin bir amcanım. Bana yapacağını yaptın. Neden ona da aynı şekilde davranıp müdahale etmedin? Neden? Vallahi gönlüm seni asla sevmeyecek. Asla.
2: Gel buraya benim güzel evladım. Gel. Yolumuz uzun. Şam'a gidiyoruz.
5: Kervan çölde hareket etmektedir. Bu esnada adamlardan biri Ebu Talib'in yanına gelir.
6: Mekke'den Şam'a yola çıkalı neredeyse bir ay oldu. Daha yolumuz var mıdır?
2: Neredeyse vardık sayılır. Burası Roma toprakları. Burada kimse artık putlara tapmıyor.
7: Kervanımızda 10 yaşlarında çocuk var. Tek bir şikayet bile etmedi. Sen her an ne kadar yolumuz kaldığını sorup duruyorsun.
2: Benim evladım öyledir. Hiçbir zaman bir şikayeti olmamıştır. Olduysa da bunu biz hiçbir zaman bilmeyiz.
7: Sanki bir yetişkindir o Ebu Talip. Çevresinden uzak durur. Ne dersek onu yapar sözümüzü ikiletmeden. Develerle ilgilendiriz, bir yetişkinden daha iyi ilgilenir. Sanki konuşur hayvanlarla. Onların ne istediğini bilir, ne sıkıntıları olduğunu bilir. Onun davranışları bir çocuğun davranışları değil, olgun bir adamın davranışları.
2: Evet öyledir. Yeğenim hiç yanlış yapmaz. Yaşıtlarından da büyüktür. Hiç yalan söylemez. Doğrudan şaşmaz.
7: Zeki ve dürüst bir çocuktan daha büyük bir miras olabilir mi? Kabe'nin Rabbinin merhameti kardeşin Abdullah'ın üzerinde olsun.
8: Yüce Tanrım, bu gökyüzünde tek başına bir bulut mu? Hem de bu yaz günü. Bir toz bulutunu takip ediyor. Yoksa o...
9: Rahip! Rahip!
10: Efendim, emriniz nedir?
8: Mekkelilere ait kervanın geldiğini gördüm rahip. Git ve onları davet et. Benim beklediğimi söyle. Soframda hepsinin bulunmasını isterim.
10: Siz nasıl isterseniz efendim.
2: Burası Busra şehri. Romalıların ticaret yapmamıza izin verdiği son şehirlerden biri. Birazdan Romalı askerler gelecek ve vergimizi ödeyeceğiz. Kimse bir sorun çıkartmasın. Romalı

0: Onları kızdıracak bir şey yapmak istemeyiz.
1: Ey Mekkeliler! Ey Mekkeliler!
0: Ne istemiştin rahip?
1: Efendimiz sizi davet eder Mekkeli tüccarlar.
0: Efendiniz mi? Efendiniz de kimdir?
1: Efendimiz Rahip Bahira'dır. Onu tanımayan yoktur buralarda. Bilge ve dindardır. Roma topraklarında ona çok hürmet ederler. Sizleri yemeğe davet ediyor.
0: Peki neden davet ediyor?
1: Rahip Bahira sizi yemeğe davet etmiş. Sofrasını size açmış. Bunun nedenini mi soruyorsunuz?
2: Biz buraya her sene geliyoruz ama ilk defa yemeğe davet ediyor. Bu sene neden böyle bir şey yapıyor?
1: Nedenini bilmiyorum. Belki de sizinle artık tanışmak istemiştir. Ona ne söylememi istersiniz?
2: Daveti reddetmek olmaz. Kabul ediyoruz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Tekvir Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Fatiha Suresi ve Bakara Suresi 1-5. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün maliki.

0: Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Enbiya Suresi 11 ila 19. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın. O içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız denildi. Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimselerdik dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir, ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bozgunculuk kavramıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 116. Ayet.
3: Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler, insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya, ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular.
1: Kasas Suresi 77. Ayet.
4: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: Şuara Suresi 183. Ayet.
5: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Rad Suresi 25. Ayet.
6: Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.
2: Azim olan Allah

Haşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 29 ila 33. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hicr Suresi 1-15. Ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, bize melekleri

0: getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an iyi bir hayatın anahtarıdır.
2: Bu Kur'an insanlar için bir açıklama. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem ne bir gecede Kur'an'ı baştan sona okuduğunu, ne bir gece sabaha kadar namaz kıldığını ve ne de Ramazan dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini bilmiyorum.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İbadetleri kendisinden öğrendiğimiz ilk rehberdir Resul-i Ekrem. Onun gibi namaz kılmak, onun gibi oruç tutmak, o nasıl hac etmişse öyle hac etmek, nasıl Kur'an okumuşsa öyle Kur'an okumak, kısacası onun gibi ibadet etmek arzusu vardır her müminde. Beş vakit namaz, hicretten 1,5 yıl kadar önce vuku bulan Miraç gecesinde farz kılındı. Namazların kılınış şekli yine Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz'e öğretildi. Böylece önceleri ikişer rekat olarak kılınan namazların farzları 4 rekata çıkmış oldu. Farz namazlarla birlikte kılınan sünnet ve nafile namazları ise Hazreti Ayşe annemiz kendisine sorulan soru üzerine şöyle anlatmıştır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile kılar, sonra mescide çıkarak cemaate namaz kıldırır, ardından tekrar evine gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve evine gelir, 2 rekat nafile kılardı. Sabah vecir doğunca da 2 rekat nafile kılardı. Allah Resulü gece namazına son derece önem verirdi. Hazreti Ayşe bu namazlarını, kıldığı namazların güzelliğini ve uzunluğunu sorma diyerek anlatırdı. Vitir namazını da gece namazının sonunda kılardı. Gecenin bir bölümünde uyanır, dişlerini temizler, abdest alır ve vitir dahil 13, 11 veya 5 rekat namaz kılardı. Şayet uykuya veya bedenindeki ağrıya karşı koyamaz da gece namazını kılamazsa, bunun yerine gündüz vakti 12 rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin gece ibadetini şöyle anlatmaktaydı. Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem ne bir gecede Kur'an'ı baştan sona okuduğunu, ne bir gece sabaha kadar namaz kıldığını ve ne de Ramazan dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini bilmiyorum.
1: Onu anlamak için

Al Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Kehf Suresi 71-82. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyısındadırlar. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilenlerse şöyle der:

0: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 258, 259 ve 260. ayetler.
4: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir, öldürür demiş. O da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir. Sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi: hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi: şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona, inanmıyor musun deyince, hayır, inandım. Ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.

0: Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler. Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Ebu Ümame radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbirini ezberleyemedik. Bunun üzerine, ya Resulallah, pek çok dua okudun. Biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Size o duaların hepsini içine alan bir dua öğreteyim mi? Şöyle deyiniz. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları biz de dileriz. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'minun Suresi 51 ila 67. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz bu İslam tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının. İnsanlar ise din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunanla sevinmektedir. Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar farkına varmıyorlar. Rablerinin azametinden korkup titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar. Ancak kafirlerin kalpleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapa geldikleri bir takım kötü işleri de vardır. Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner, geceliğin toplanıp hezeyanlar savururdunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah görevlilere buyurur: toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını. Hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir. Karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Evet, sizi saptırdık. Çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Ne zaman onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle tanrılarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler. Onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde. Karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde. Aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz. İçenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Muksit, adil olan, her şeyi yerli yerine koyan,

El muksit adil olan demektir. Hükmünde haksızlık bulunmayan demektir. Allah bu ismiyle her şeye yaratılışını vermiştir ve hiçbir şeye zulmetmemiştir. Bu itibarla adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Allah her şeyi yerli yerine koymuş ve yaratmasında noksan veya abes bulunmamıştır. El muksit adalet ve ölçüsüyle bütün insanlara, her birinin haline ve inancına göre ve bulundukları mertebelerde tecelli eder. Hiç kuşkusuz Allah için adalet mutlak bir eşitlik olarak düşünülemez. Çünkü mülkün sahibini böyle bir adalete icbar edebilecek bir neden yoktur. Bu nedenle özellikle ehli sünnet alimleri Allah'ın adaletini iki isimle birlikte düşünmüştür. Bunlardan birincisi El-Malik ismi, ötekisi ise Er-Rahman ismidir. El-Malik ismi Allah'ın her şeyin sahibi olmasını anlatır. Mülkün ve melakütün sahibi Allah'tır. Bu durum ona kadir-i mutlak olarak iman etmeyi gerektirir. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder ve dilediği gibi hüküm verir. Bununla birlikte Allah'ın bilgisi onun mülkünde insana

fayda verecek şekilde tasarruf etmesinin sebebi haline gelir. Bu nedenle Allah'ın adaletinin yegane sahibi, onun bilgisi, hikmeti ve lütfudur. Onu adalete icbar edebilecek bir şey yoktur. İkincisi ise Allah'ın Er-Rahman olmasıdır. Er-Rahman, sonsuz merhametli olandır. Sonsuz merhamet, katı bir adalet ve eşitlikçiliği ortadan kaldırır, en azından onu zayıflatır. Bu nedenle müminler, Allah'ın adaletini kendi adlarına bir rıza ve tevekkül meselesi olarak görürler. Yoksa bu adalet, herhangi bir şekilde atıf yapılacak ve bir şey beklenecek bir nitelik değildir. Allah, mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunur ve kimse ona soru soramaz. Kadere imanı gerektiren isimlerden birisi, bu ismi ilahidir. Bunun sebebi, kadere iman derken, aynı zamanda insanın nasibine düşen miktara da iman etmektir. Miktarı belirleyen, zaman ve mekanı belirleyen, bu ve benzeri ilahi isimlerdir. Allah genel anlamlı isimleriyle hüküm verir. Buna kaza etmek denir. Sonra bu hükmü zaman ve mekana göre belirler. Buna kader veya takdir denir. Rıza, tevekkül hem kaza hem kaderle ilgilidir. İnsan mutlak kazadan nasibine düşen miktara iman eder ve onu mutlak bir adalet olarak kabul eder. Allah kullarına zulmedici değildir. Çünkü onlar sadece kuldur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenlerseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman olacaktır.

0: verir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak, Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana, cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Mü'min Suresi 38 ila 44. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben

0: Kimse sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, Sıla-i Rahim konusunda kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şunları emretmiştir.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tegabün Suresi 14. Ayet.
3: Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Rad Suresi 25. Ayet.
4: Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.
2: Nisa Suresi 1. Ayet.
5: Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Beled Suresi.

0: صَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

عجيب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat, kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Niye bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı.

0: sunumundan Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Maide Suresi 78-81. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Azim olan Allah bunu
2: söyledi. Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. İblis.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Sonra iblis şöyle dedi: elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından her yönden sokulup ayartmaya çalışacağım ve çoğunu şükreden kimseler olarak bulamayacaksın. Şeytan kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara vesvese verdi ve dedi ki: Rabbiniz size bu ağacı ancak meleklerden ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Hiç şüpheniz olmasın ki ben size öğüt verenlerdenim diye de ikisine yemin etti. Ey Adem oğulları, şeytan ana babanızı avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları yaptık. Ey Adem oğulları, vaktiyle ben size sakın şeytana kulluk etmeyin, o sizin apaçık düşmanınızdır diye emretmemiş miydim? Haberiniz olsun ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin.

O kendi taraftarlarını ancak çılgınca yanan cehennemliklerden olmaya çağırır. Ey iblis! Hadi onlardan gücünün yettiklerini çağrınla ayart. Atlıların ve yayanlarınla onlara karşı bütün ordunu topla. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Şeytan bu. Onları ayartıp aldatmaktan başka ne yapar ki? Hakikaten iblis onlar hakkında zan ve temennisini gerçekleştirdi. Müminlerden bir kısmı hariç onun peşine düştüler. Gerçek şu ki onun iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Her kim onu dost edinirse, o onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'le eşinin cennetten çıkmasına neden olan varlık iblis olarak adlandırılır. İblis kelimesi Kur'an'da toplam 11 yerde geçer. İnsanoğluna düşmanlık ederek onu aldatan ve doğru olandan uzaklaştıran varlık da şeytan kelimesiyle ifade edilir. Bu kelime 18'i çoğul şeyatîn olmak üzere 88 defa geçmektedir. Şeytan kelimesinin türediği ŞTN kökü uzak olmak ve uzaklaşmak anlamına gelir. Ayetlerde doğrudan ve gerçekten uzaklaşan insan ve cinler için çoğul olarak şeyatîn sıfatı kullanılır. Sözlüklerde kelimenin kötülükte öne çıkmış varlıklarla ilgili kullanıldığını görüyoruz. Dik kafalılık ve inkar, marid, merid, ifrit, şeytanlaşanların özelliğidir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre şeytanlar son derece çirkin varlıklardır. Tefsirlerde iblisin şeytanların atası olduğuna dair bilgiler vardır. İblis, daha yaratılması sırasında ve eşiyle birlikte cennetteyken Hazreti Adem'e şeytanca davrandığından, Kur'an'da onun için şeytan ismi de kullanılmaktadır. Çeşitli surelerde iblis, şeytan, cin, tağut, karin kelimeleriyle yüzden fazla ayette konu ayrıntılı ve etkileyici bir üslupla anlatılır. Böylece kötülük ve batılla olan mücadelesinde insanoğlu şeytanın kötülüklerinden uzak durmaya, ona karşı daima uyanık bulunmaya ve bu konuda duyarlı olmaya çağrılır. İblis, Hazreti Adem'e secde etmeyen, şeytan özelliği ortaya koyan cinin özel adıdır. İblis, Yüce Allah'ın secde emrine uymadığı için kafir olmuştur. Hazreti Adem'e secde etmeyen iblisin başlangıçta meleklerle beraber olması, onun bir melek olabileceğini akla getirse de, Kur'an onun cinlerden olduğunu açıkça belirtmektedir. İblis, insanın yaratılmasına ve secde emrine karşı gelmesiyle, isyanın ve kötülüğün sembolü haline geldi. İblis bu suçunu kabul edip tövbe ederek bir daha Allah'a yönelmedi. Böylece şeytan olan iblis, Rabbinin iyiliklerine çok nankörlük etti. Bunun sonucunda Allah'ın huzurundan kovularak lanete uğradı. Zillete düştü, rezil oldu. Allah'tan başka kulluk edilen ve kulluktan alıkoyan bir isyancı haline geldi. O, insanları doğru yoldan saptırmaya yemin etti ve onların apaçık düşmanı oldu. Bu düşmanlığını da son derece sinsi akıl karıştırmalarla gerçekleştirir. Hak yoldan sapandan hiç ayrılmaz, adeta onunla bütünleşir. Şeytan, insanı yalanların ve boş ümitlerin peşinden koşturarak aldatır. Hesap gününde de onu izleyenleri yapayalnız bırakarak azaba sürükler. Yeryüzündeki isyan ve fesadı yolundan giden nesliyle Zürriyetül İblis ve kabilesiyle Kabilü Şeytan yürütür. Taraftar ve çetesiyle Hizbu Şeytan, atlı ve yaya askerleriyle Cünud-u İblis yanlışı ve kötülüğü egemen kılmaya çalışır.

Fakat Allah insanoğlunu yalnız bırakmamıştır. Kendi rahmetine sığınmak ve yardım dilemek suretiyle istiaze, bu şer hareketinden nasıl korunacağını ona öğretmiştir.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 9 ve 12. ayetler.
2: Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

0: Nisa suresi 80-83. ayetler.
1: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceliğin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceliğin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız.
0: Maide suresi 41. ayet.
2: Ey peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler münafıklarla Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler yalan uydurmak için seni dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Mü'min Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiretse ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek kim mümin olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve

0: orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ali İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri karananlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri

0: Bağıranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Kur'an-ı Kerim'de cennet harikulade güzellikleriyle, cehennemse dehşetli azabıyla anlatılmış, bu iki varış yeri ahirette hüsrana uğramaktan kaçınması için insanın aklına, kalbine ve muhayyidesine en muhteşem ifadelerle sunulmuştur. Cehennemle ilgili en şiddetli anlatımlardan birisi de kuşkusuz onun yakıtının insanlar ve taşlar olduğudur. Bütün uyarılara karşın Allah'ın hükmüne aykırı bir yol tutan insanların, neredeyse yanmaz özellikte varlıklar olan taşların bile tutuşabileceği ateşten bir azapla karşılaşacakları, düşünebilen zihinlere, ürperen kalplere üstün bir üslupla anlatılmaktadır. İslam'ın ortaya koyduğu inanç ve ahlak ilkelerini benimseyen insanlar, her karar ve eylemlerinde Allah'a kul olmaya çalışırken, kendileri için olduğu gibi aile fertlerinin de dini ve ahlaki gelişimlerinden sorumlu olduklarını unutmazlar. Müminin en yakınları ailesidir. Eşi ve evlatları kişinin mirasçılarıdır. Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken elbette kendi yaşadıkları mahrumiyet ve sıkıntıları onların da yaşamaması için çalışıp çaba gösterirler. İyi bir ebeveyn bu fedakar davranışların yanı sıra evlatlarına takva sahibi bir mümin olma servet ve mirasını da bırakabilmelidir. Anne baba, kendilerine Allah'ın emaneti olan çocuklarının manevi gelişiminden ve onların dini doğru bir şekilde öğrenmelerinden sorumludur. Kişi, bir başkasına rehberlik ve mihmandarlık yapacağı konuda yeterli bilgi ve o bilginin gerektirdiği davranış devamlılığına sahip olmalıdır. Müminin Allah'ın hükümlerini detaylıca öğrenme ve bunları kendi hayatında uygulama isteği ve azmi, diğer aile fertlerinin manevi gelişimi için en önemli adımdır. Nitekim aile reisinin hem kendisini hem de ailesini ahiretteki azaptan koruma sorumluluğu vardır. Böyle bir sorumluluğu olan kişi, aynı zamanda sürekli öğreten ve geliştiren bir eğitim sürecinin öğrencisidir. Ömrünü Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederek ve ona karşı gelmekten sakınarak geçiren Müslüman, yaşantısıyla örnek

olmuş ve dosdoğru yolu anlatarak ailesine önderlik etmiş olur. Böylece yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunmuş olurlar.

Radyo. Aşre Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Zuhruf Suresi 36 ila 45. ayetler.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeriz. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle. Sizlerle. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Ra'd Suresi 1-7. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mavradyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de haşrolunmakla ilgili ayet-i kerimelerinde şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Zümer Suresi 69. Ayet.
2: Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap, amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir ve haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir.
0: Sebe Suresi 3. Ayet.
3: İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
0: Mü'min Suresi 59. Ayet.
4: Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Aktağ. Âlâ Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçepe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan

0: Olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık, rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Halim, ahlakımızı güzel eyle. Bizi kötü amel ve kötü ahlaktan, yalandan, iftiradan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Hayyu ya Kayyum, nefsimize uyduğumuzda halimizi düzelt Allah'ım. Göz açıp kapatıncaya kadar da olsa bizleri nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü hıyanetten muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin, gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, iki cihan güneşi Resul-i Ekrem Efendimiz sana halini nasıl arz ettiyse biz de öyle arz ediyoruz. Sana nasıl niyazda bulunduysa biz de öyle niyazda bulunuyoruz. Halimizi, niyazımızı kabul eyle Allah'ım. Peygamberimiz senden hayır namına ne istemişse biz de aynısını istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Yüce Peygamberimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa biz de hepsinden sana

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da, her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz.

0: Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.
3: Herkesin kendi derdine düştüğü gün. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde insanlar Allah'ın huzurunda yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak toplanacaklar buyurdu. Bunun üzerine, ey Allah'ın elçisi dedim. Kadınlar ve erkekler birlikte olunca birbirlerine bakmazlar mı? Resul-i Ekrem, Ayşe buyurdu. O gün kimse bunu aklına bile getiremeyecek. Ardından şu ayeti okudu. O gün herkesin başkasıyla ilgilenemeyecek kadar derdi vardır.

0: Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
1: Euzu billahi

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirini geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi 1-18. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an şifadır.
4: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Kavramların hakikati.
7: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Rad Suresi 16. Ayet.
8: De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.
7: Nahl Suresi 22. Ayet.
9: Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte. Kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

0: Taha Suresi 8. Ayet. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Enbiya Suresi 22. Ayet.
1: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
0: Fatır Suresi 3. Ayet.
2: Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşırı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak

0: güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyleri ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 59 ila 64. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve

0: sevgiye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Bakara Suresi 177. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zor

0: 106.3 Aydın 106.5 Balıkesir 105.2 Bartın 101 Batman 101.3 Bayburt 101.3 Bilecik 102.8 Bingöl 101.5 Bitlis Merkez 105.4 Bitlis Tatvan 107 Bolu Merkez 101.3 Burdur 93 Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginiz hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız hayır ve şer kelimelerinin ne anlama geldiğini acaba hiç düşündünüz mü? Kimi kadim din ve inanç sistemlerinin varlığın 2 temel esası olarak gördüğü, hatta hayır ve şer tanrısı olmak üzere 2 özel tanrı kabul ettiği bu kavramların hayatımızdaki yeri nedir? Bunlar dil alışkanlığı olarak söylenen sıradan 2 kelime midir? İnsanlığın son ilahi öğretmeni Peygamberimiz Efendimizin dilinde bu kelimeler nasıl kullanılmıştır? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bu mefhumlara nasıl yer vermiştir? Varlıkta asıl olan hayır mı yoksa şer midir? Şerrin gerçekliği var mıdır? Bu soruları daha da çoğaltmak mümkündür. Gelin bu ve benzeri suallerin cevabını hadislerin zengin lügatinde arayalım. Önce kedilere düşkünlüğünden dolayı sevgili peygamberimizin kendisine uygun gördüğü kedicik babası anlamındaki lakapla anılan Yemenli büyük sahabi Ebu Hureyre'ye kulak verelim. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginiz hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Başta hadis tarihinin tartışmasız en önde gelen simalarından biri ve en geniş hadis eserlerinden birinin de müellifi olan İbni Hanbel'in naklettiği bu rivayet, her şeyden evvel Kadri Yüce Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem konuyu ne kadar önemsediğini bize bildirmektedir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye çok arzu edeceklerdir. Bırak onları, yesinler, içsinler, yararlansınlar. Emelleri onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belli vakti vardır. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz. Dediler ki, ey kendisine zikir, Kur'an indirilen kimse, sen mutlaka delisin. Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz o zikri, Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı. Aynı şekilde onların tutumlarına uygun olarak biz onu suçluların kalbine sokarız. Önceki milletlerin helakine dair Allah'ın kanunu geçmiş iken onlar buna, Kur'an'a inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar, yine gözlerimiz döndürüldü, biz herhalde büyülenmiş bir toplumuz derlerdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. İnfitar Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız

0: Yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Nisa suresi 142 ila 147. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette verilecek hesabın nasıl olacağını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İsra Suresi 13 ve 14. ayetler.
4: Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir.
2: İsra Suresi 71 ve 72. ayetler.
5: Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. O gün her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Kim bu dünyada körlük ettiyse, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır.
2: İbrahim Suresi 51. ayet.
6: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir.
2: Ali İmran Suresi 30. ayet.

0: Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Şura Suresi 30 ila 43. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilese rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince onlar aleyhine bir yol tutulamaz.

0: kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

rahmeti ve inayetiyle bütün varlığı kuşatan Allah'ımız, Yüce Halikimiz, Rauf, Rahim ve Rahmanımız, zor günlerde büyük imdadımız olan Allah'ımız,

0: dağlarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ahzab Suresi 55 ila 62. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları, işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine

0: ve daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nur Suresi 11 ila 20. ayetler.

0: لكم
1: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, "Bunu konuşmak bize yakışmaz. Fe subhanallah, bu apaçık bir iftiradır." deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Kendini tehlikeye atmak. Tabi'in neslinden Ebu İmran Eslem anlatıyor. İstanbul seferine gitmek üzere Medine'den yola çıktık. Komutanımız Halid İbni Velid'in oğlu Abdurrahman'dı. Nihayet savaş başladı. Bizanslılar sırtlarını İstanbul surlarına dayamışlardı. Derken bizden bir yiğit tek başına hücum edip düşman saflarına daldı. Bunu gören Müslümanlar, "Yapma, yapma, fessübhanallah. Yahu adam kendini kendi eliyle tehlikeye atıyor," diye bağırmaya başladı. O zaman Ebu Eyyub el-Ensari ayağa kalktı ve şunları söyledi: "Ey insanlar, siz ayeti böyle yorumluyorsunuz. Bu ayet biz Ensar hakkında nazil oldu. Allah Teala peygamberine yardım edip de İslam uğruna savaşanlar çoğalınca Hazreti Peygamber'e duyurmadan kendi kendimize konuşmaya başladık. Mallarımız sahipsiz kalıp helak oldu. Artık İslamiyet güçlendiğine ve uğrunda savaşanlar çoğaldığına göre malımızın başına geçip onunla uğraşabiliriz," dedik. O zaman Allah Teala bizim yanlış düşündüğümüzü gösteren şu ayeti indirdi: "Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Harcamaktan ve Allah yolunda savaşmaktan kaçınarak kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın." Biz o zaman şu gerçeği öğrendik: kendimizi kendi elimizle tehlikeye atmak demek, cihadı bırakmak, işimizin başına geçip onunla uğraşmak demekmiş. Bu olayı anlatan Ebu İmran sözünü şöyle tamamladı: "Ebu Eyyub el-Ensari Allah yolunda durmadan savaşıyordu. Sonunda şehit düştü ve İstanbul'a defne.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Fatır Suresi 27 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Akkış. Maide Suresi 67 ila 71. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kâfirler toplumu için üzülme. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler, Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 28.
5: Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.
3: Ali İmran Suresi 73.
6: Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Love Radio. Aşk-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, ilahi ya Rab. Kitab-ı Kerim'inde buyuruyorsun. Ud'uni estecib lekum. Ud'uni estecib. Benden dua ile talepte bulunun. Ben de size karşılık vereyim. Biz inanıyoruz ki samimi bir kalple yapılan dualar sana ulaşır ve sen de bu duaların karşılığını mutlaka verirsin. Ya Rab, en çok muhtaç olduğumuz şey, şeytanın ve şeytanlaşmış düzenlerin oyununa gelerek sana karşı kulluk vecibelerimizde yaptığımız eksikler ya da yapmadığımız görevler, yaptığımız hatalar, yasakladığın şeyleri çiğnemek suretiyle yaptığımız yanlışlar. Bizi en çok bunlar rahatsız ediyor ya Rab. Biz ki sana iman ediyoruz. İndirdiğin kitabın hak kitap olduğuna inanıyoruz. Gönderdiğin peygamberin Muhammed Mustafa'nın rahmeten lil alemin olduğuna inanıyoruz. En doğruya davet edici peygamber olduğuna inanıyoruz. Ama ya Rab, bununla birlikte nefis sahibiyiz. Nefislerimiz şeytanla işbirliği yaptığı zaman bizim aleyhimizde işler yaptırabiliyor ve biz bazen aldanabiliyoruz. İnne nefse le emmâratun bissû, ki sen böyle buyurdun Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden de bize duyurdun, hatırlattın. Nefis kötülükleri emreder. Onu dizginlemek lazım, onu terbiye etmek lazım. Bunun yolunda senin indirdiğin Kitab-ı Kerim'indeki ölçülerdir. İbadet ölçülerimizdir. Namaz kötülükten uzaklaştırır. Oruç kötülükten uzaklaştırır. Hac kötülükten uzaklaştırır. Zekat kötülükten uzaklaştırır. Ve ilahi zikir, seni zikretmek kötülüklerden uzaklaşmamızı sağlar. Tevbe etmek, tevbeyle sana dönmek kötülüklerden uzaklaşmamızın temel anahtarıdır. Yaptığımız günahların farkına vararak onları artık yük olmaktan çıkarıp sırtımızdan onları dökmek bizim en büyük arzumuzdur. Onun için de senden af talebinde bulunmak en geçerli yoldur. Sen böyle diyorsun, Habibim böyle müjdeliyor. Ya Rab, bu anlayışla sana yöneldik, senden istiyoruz. Nasuh üzre tevbe eden kullarına dahil eyle ya Rab. İşlediğimiz hataların, kusurların, günahların affını senden talep ediyoruz. Bizi mağfurin zümresine ilhak eyle ya Rab. İlahi, amin diyen bütün kulların senden ne bekliyor? Hayır namına, şimdiye kadar neler beklemiş, neler istemişse benzer hayırları istiyoruz, bize ikram eyle. Başta Peygamberimiz Efendimiz olmak üzere bütün peygamber varisi alimler, zikir ehli, sohbet ehli, salih kullar senden hangi hayırları istemişse istiyoruz, bize de ikram eyle. Bize de ikram eyle. Hangi şerlerden sana sığınmışlarsa biz de sığınıyoruz, bizi de muhafaza eyle. Çocuklarımızı indirdiğin Kitab-ı Kerim'e göre terbiye etmeyi, Resul-i Ekrem Efendimizin ahlakına göre ahlaklandırmayı cümlemize nasip eyle. Nesillerimize, gençlerimize kurulan ve onları İslam'dan koparmak isteyen tuzaklara karşı yavrularımızı, nesillerimizi sen muhafaza eyle. Bunun için de onları namaz ehli olanlardan eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın bu ustaki duasıyla istiyoruz. Rabbi c'alni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbim beni namazın hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Soyumdan gelenleri de namaz kılanlardan eyle. Hakkını vererek namaz kılanlardan eyle. Duasını biz de tekrarlıyoruz. Bize de ikram eyle ya Rab. Bize de ikram eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır. Sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru

0: söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Mürselat Suresi 41-50. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. O gün vay yalanlayanların haline. Ey inkar edenler! Dünyada yiyin ve birazcık yararlanın. Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların haline. Onlara rükû edin, namaz kılın dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların haline. Onlar artık ondan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin.

Meryem Suresi 84. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara karşı acele etme. Biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Nefesler hükümde sayılıdır. Tamamlanmayan için sona erme yoktur. Ecel sona erdiğinde ise artık çözüm fayda vermez. Tamamlanmadan önce ise sebeple artmaz ve eksilmez. Meryem Suresi 85. ayet. Takva sahiplerini gruplar halinde Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Bir yorumda onlar ibadet bineklerinin üzerinde süvari gibi gelecektir. Takva sahipleri farklı farklıdır. Bir grubu ibadetlerinin güzelliğine binerken, bir grubu himmet bineklerine biner. Bir grubu ise nurlarının asilliğine biner. Bir grupta Allah tarafından dünyada taşındığı gibi ahirette de taşınır. Allah'ın taşıdığıysa yaratılmışların taşıdığı gibi değildir. Meryem Suresi 86. ayet. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. Takva sahipleri izzet niteliğiyle sevk edilecek kişilerken, bunlar zillet özelliğiyle cehenneme sevk edilir. Onları sevk edişte bir araya getirir. Manada aralarında farklılık yoktur. O fark ne büyük farktır. Meryem Suresi 87. ayet. Rahman'ın katından bir söz alan kimseden başkaları şefaate sahip olmayacaktır. Bu, onların misakta alınmış sözü dünya hayatında muhafaza etmeleridir. Allah onlardan efendilerinin birliğine şahitlik üzere durmaları için söz almıştı. Meryem Suresi 88-91. Ayetler. O Rahman çocuk edindi dediler. Yemin olsun ki çok ağır, çirkin bir cürette bulundunuz. Az daha bundan dolayı gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yere geçecekti. O Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. Onların söyledikleri iftiraları ne büyüktü. Bu çirkin halde ne kadar cüretliydiler. Allah'ın Es-Samed olması şunu iktiza eder. Bir insanın Allah'ı birlemesinden, Allah'a zinet gelmeyeceği gibi, onu kötüleyenin kötülemesinden de eksiklik gelmez. Sadece onların yüzleri, söylemiş oldukları söz ve düştükleri dalalet nedeniyle kızarır. Ötekilerin söylediği sözlerle de ancak söyleyen fayda elde eder. Binaenaleyh, dünya ve ahirette söylenen söz sadece sahibine döner. Meryem Suresi 92-95. Ayetler. Oysa çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki o Rahman'a kul olarak gelecek olmasın. Yemin olsun ki hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır. Hepsi kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. Allah birken nasıl çocuk sahibi olabilir? Allah'ın cinsinin olması mümkün ve muhtemel değilken doğum nasıl olabilir? Hepsini sayıyla saymıştır. Onun bilgisinin dışında bir bilinen çıkmayacağı gibi meydana gelmesi geçerli bir şeyin kudretinden çıkması da mümkün değildir. Meryem Suresi 96. Ayet. İman edip iyi işler yapanlara gelince, muhakkak ki Rahman onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir. Allah, ihlaslı amellerinin neticesi olmak üzere, onların kalplerine kendisiyle ilgili bir sevgi yaratacaktır. Bir hadis-i şerifte şöyle denilir: kul bana nafile ibadetlerle yaklaşmayı sürdürür. Ta ki beni sever, ben de onu severim. Bir yoruma göre Rahman, onlar adına kulların kalplerinde, meleklerin kalplerinde bir sevgi meydana getirir. Hayır ve ibadet ehli bir fiille onu hak etmezden önce herkes tarafından sevilirler. Meryem Suresi 97. Ayet. Biz o Kur'an'ı sırf onunla Allah'tan korkanları müjdeleyesin ve inat edenleri de uyarasın diye senin lisanınla kolaylaştırdık. Söz tekken hitap da tektir. O bir grup için kolaylaştırılmış, bir grup içinse korkutma ve sakındırma vesilesi olmuştur. Muvaffak kılınması sebebiyle Kur'an'ın hakkında kolaylaştırılmıştır.

0: olmadığı kimseye ne mutlu. Korkutulan, hatta hakkında mahrum kalana yazıklar olsun. İnsanlar muvaffak kılınanla hüsrana düşenler diye ikiye ayrılır. Meryem Suresi 98. Ayet. Onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Hiç onlardan birini hissediyor musun? Veya en ufak bir seslerini işitiyor musun? Allah onları var etti ve hayat verdi. Dilediği şekilde yarattı ve baki kıldı. Bundan sonra dilediği zaman öldürür ve yok eder. Onların hepsi yok olur, hepsi helak olur. Küçük büyük, kıymetli değersiz, hepsi diriliş günü en küçük meseleden bile hesaba çekileceklerdir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını

0: bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Yusuf Suresi 16 ila 18. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler

0: apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, doğruluk kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 256. Ayet.
3: Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: En'am suresi 115. ayet.
4: Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Şuara suresi 83 ve 84. ayetler.
5: Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.
1: Kamer suresi 54 ve 55. ayetler.
6: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
1: Ashab suresi 7 ve 8. ayetler.
7: Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif.

Okuyan Mustafa Çiçek. Bakara Suresi 222 ila 228. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yunus Suresi 77 ila 86. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleşecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O, takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Davud'un Hayatı 1. Bölüm. Vadi, Talut'un Ordusu, Şalut'un Meydan Okuması. Tarihin bazı anları vardır. Bir vadinin iki yakası, iki ordunun bekleyişi. Ve kalabalığın içinde

0: Meydan okuması günlerce sürer. İki ordu, iki yamaç. Bekleyiş uzar, gerilim büyür. Derken mübareze zamanı gelir. Ve tam o sırada kalabalığın içinden biri çıkar. Davut. Henüz herkesin tanıdığı bir isim değildir. Fakat sahneye adım atar, meydan okuyan gücün karşısına iman ve sükunetle yürür. Elinde bir sapan vardır. Üç taş. Ve anlatımın merkezinde şu vurgu yer alır. Sonucu belirleyen silahın büyüklüğü değil, Allah'ın izni ve takdiridir. Rivayetlerde taşın miğferi delip Calut'u yere serdiği aktarılır. Zaferle birlikte Davud'un yıldızı parlar. Metinde Allah'ın Davud'a hem hükümranlık, krallık, hem hikmet verdiği, ona dilediğine öğrettiği vurgulanır. Bu, Hazreti Davud'un peygamberlik ve yönetim sorumluluğunu birlikte taşıdığı dönemin kapısını aralar. Davudi ses, zebur, zikir, adalet. Hazreti Davud denince halk dilinde bile yaşayan bir ifade vardır. Davudi ses. Metinde onun sesinin güzelliği, zikrinin, duasının tabiatta yankı bulduğu, dağların ve kuşların bu zikre adeta eşlik ettiği anlatılır. Davud'a zebur verildi. Bu bölümde iki temel çizgi var. Birincisi, Hazreti Davud'un kulluğu. İkincisi, Hazreti Davud'un adaleti. Metinde öne çıkan mucizelerden biri şudur. Demirin onun elinde yumuşatılması. Üstelik ateşe sokmadan, zahmetli işlemler olmaksızın. Bu nimet bir lüks değil, sorumlulukla birleşen bir imkan olarak anlatılır. Davud'un zırh yaptığı, el emeğiyle geçindiği vurgulanır. Belgesel dilinde altını çizmemiz gereken yer şu. Peygamberler tebliğ ederken aynı zamanda çalışırlar. Alın teriyle hayatı örerler. Metin bu dengeyi özellikle işaret ediyor. Gelelim adalet sahnesine. Kur'an'da Hazreti Davud'la ilgili bazı hüküm örnekleri zikredilir. Metinde bir davada 99 koyun, bir koyun anlatımıyla gelen iki kişinin huzura çıkışı ve ortaklık hukukunda haksızlığa işaret eden mesaj aktarılır. Bu kıssalar yalnızca hikaye değildir. Yönetimin, gücün ve hükmün kalpte nasıl taşınması gerektiğine dair derslerdir. Varis, Süleyman'a açılan kapı. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssa, Hazreti Davud'un ardından Hazreti Süleyman'a geçerken bir cümleye yaslanır. Süleyman, Davud'a varis olur. Bu varislik, yalnızca tahtın değil, hikmetin ve sorumluluğun da devridir. Hazreti Süleyman anlatısında öne çıkan imtiyazlar, rüzgar, cinler ve kuşlar üzerinde Allah'ın izniyle verilen tasarruf, kuş dili bilgisi ve büyük bir ordu düzenidir. Kur'an anlatısı bunun bir güç gösterisi değil, şükür ve tevazu alanı olduğunu özellikle vurgular. Karınca Vadisi. Bir karıncanın diğerlerine seslenişi ve Hazreti Süleyman'ın buna tebessümü. Bu sahne salt olağanüstülük olarak değil, nimetin karşısında kibirlenmemek, şükre yönelmek olarak okunur. Derken Hüthüt, bir haberle gelir. Sebe halkı ve onların melikesi. Süleyman haberi sorgular, doğrulama ihtiyacını vurgular. Ardından bir mektup yazdırır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ve muhatabını teslimiyete çağıran veciz bir mesaj. Mektup, Sebe melikesi Belkıs'a ulaşır. Kur'an kıssasında Belkıs'ın istişare eden, danışan, temkinli bir lider profili çizdiği görülür. Tek başıma karar vermeyeyim yaklaşımı, liderlik ahlakı açısından güçlü bir vurgu olarak öne çıkar. Hazreti Davud'un hikayesi, bir vadideki sapan taşından adaletin terazisine. Oradan da varisi Hazreti Süleyman'ın hikmetine uzanan bir zincirdir. Bu zincirin her halkasında aynı soru vardır. Güç kimin elinde, hangi niyetle, hangi ahlakla taşınır?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Âl-i İmran Suresi 16-20. Ayetler.

0: الجسد. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunlar Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğrusu.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hadid Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbe

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.

0: geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 49 ila 52. ayetler.
5: Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.
3: İsra Suresi 97 ila 99. ayetler.
6: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah

0: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
4: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 52 ila 57. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorum.

0: hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kâfirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğrusu.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Cin Suresi 1-19. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun

0: Allah'ını dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Lav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 5. bölüm. Köleler, zincirler ve Bilal'in özgürlüğü.

Mekke. Zenginlerin gölgelik avlularında serin sular içildiği, fakirlerin ve kölelerinse kızgın taşların üstüne yığıldığı bir şehir. İslam'ın ilk günlerinde Rabbe yönelen kalplerin çoğu zincirlere vurulmuş bedenlerin içindeydi. Ve o zincirleri çözmek için malını tereddüt etmeden ortaya koyan bir adam vardı. Hazreti Ebubekir. Bugün o ellerle çözülen en büyük zincirlerden

0: kalbi bütün Mekke'yi aşacak kadar özgürleşmişti.
1: Bilal, sana ne dedik? Muhammed'in dininden vazgeç. Atalarımızın ilahlarına dön dedik. Şimdi bağıracaksın. Lat'tan, Uzza'dan başka ilah yoktur diyeceksin.
2: Ben değiştirmem. Ahad.
1: Ne dedin? Tekrar söyle.
2: Ahad. Allah birdir.
0: Bu tek kelime Ahad. Şehrin çok ilahlı düzenine atılmış bir ok gibiydi. Etini yakan kamçıya rağmen dilindeki kelime değişmiyordu.
3: Şuna bakın. Ölüyor ama yine de vazgeçmiyor. Bu ne inat?
4: Bu siyah köleyi kim doldurdu böyle? Ehad, ehad deyip duruyor. Sanki tek bir ilah söyleyince zincirler çözülecek.
5: Ama yüzüne dikkat ettiniz mi? Sanki acıyı hissediyor. Ama gözlerinde başka bir şey var. Korkudan çok bir tür huzur gibi.
3: Büyük konuşma kadın. Efendileri onun ibret olması için böyle işkence yapıyor işte. Kim Muhammed'in dinine girerse sonu böyle olur.
0: Mekke'nin putperestleri için bu sahne bir dersti. Ama hakikati arayan kalpler için güneşin altında parlayan bir özgürlük manifestosu.
6: Ey Ebu Bekir, senin duyman gereken bir şey var.
7: Nedir aceleyle getirdiğin haber?
6: Ümeyye, kölesi Bilal'i şehrin meydanına yakın bir yerde öğle sıcağında taşların üstüne yatırmış. Sırf Muhammed'in dinine girdi diye onu öldüresiye dövüyorlar. Ağır bir kaya da göğsünde. Neden Lat ve Uzay'a dönmüyorsun diye soruyorlar. Ama o sadece ehad, ehad diyormuş.
7: Ehad mı diyor? Tek olan Rabbimize mi işaret ediyor?
6: Evet. Sen bu dinin öncülerindensin. O da senin gibi putları terk etmiş. Ama gördüğün gibi efendiler buna izin vermiyor.
7: Onu nereye götürdüklerini biliyor musun?
6: Şehrin şu tarafındaki açık alanı. Gölgelerin en çabuk kaybolduğu yere.
7: Ben oraya gideceğim.
0: Ebu Bekir, vücudunda Bilal'in derisinin acısını hissetmiyordu belki. Ama kalbinde her kamçı darbesiyle yeni bir sızı beliriyordu. Adımları hızlandı. Bir kölenin bedenine vurulan her darbe ona göre imanına yapılan bir saldırıydı.
1: Hadi Bilal, de ki Lat ve Uzza'dan başka ilah yoktur. De ki Muhammed yalan söylüyor.
3: Bu nasıl bir söz inadı? Bir kelime için canını veriyor.
4: Sus, böyle konuşma. Yoksa seni de taşların üstünde görürüz.
0: Tam o sırada gölgelikten bir silüet çıktı. Yüzünde öfkeyle merhametin karıştığı bir ifade vardı. Ebu Bekir.
7: Yeter. Bu yaptığınız nedir?
1: Bakın kim gelmiş. Teymoğullarının asil tüccarı şimdi kölelerle dertlenir olmuş. Ne işin var burada Ebu Bekir?
7: Bu adama ne yapıyorsunuz? Niçin bu kadar acımasızsınız?
1: O bizim kölemizdi. Muhammed'in dinine girdi. Atalarının dinini terk etti. Biz de onu başkalarına ibret olsun diye güneşin altında terbiye ediyoruz. Karışma. Bu bizim evimizin iç işidir.
7: Bu artık sadece senin işin değil. Bu iman eden bir kulun çığlığıdır. Onun ehad deyişleri sizin taşlarınızdan daha ağır geliyor.
1: Ne istiyorsun ey Ebu Bekir? Bu köle senin için niye bu kadar önemli?
7: Çünkü o Allah'a iman etmiş bir kalp. Bedenine vurulan her darbe kalbini daha da temizliyor. Onu bana sat.
1: Satmam için sebep söyle.
7: Onu senin elinden alıp Allah'ın yolunda özgür bir kul yapmak istiyorum. Ne istiyorsun?
1: Onun gibi bir köle. Normalde çok para etmez ama sen istemişken fiyatını yükseltmek gerekir. Çok para isterim. 280 dirhem mesela.

0: Söylediği rakam pek çoklarının gözünü korkutacak kadar yüksekti. Ama Ebu Bekir parayı değil, kalpleri hesap ediyordu.
1: Kabul ediyorum. Şu paralar senindir. Şahit olun. Bu adamı Allah rızası için hür bırakmak üzere satın alıyorum.
2: Eğer verdiğim bu kadar parayı başka bir köleye harcasaydım, daha güçlü, daha işe yarar birini alırdım. Bu inatçı siyahiye bu kadar para verilmez. Biz onu istediğimiz fiyata satarken sen yine kendi aklınca kazandığını san.
1: Siz onun bedenine bakıp değer biçiyorsunuz. Ben onun imanına bakıyorum. Vallahi sen ona 10 katı fiyat biçsen de yine az geliyorsun. Bu alışverişte sen altına kavuşuyorsun. Bense Rabbimin rızasına ümit bağlıyorum.
0: Para el değiştirdi. Zincirler çözüldü, göğsündeki taş kaldırıldı. Bilal radıyallahu anh'ın bedeni hala ağır yaralıydı. Ama kalbi hiç olmadığı kadar hafifledi.
3: Ey Ebu Bekir, sen beni buradan aldın. Ben sana nasıl teşekkür edebilirim? Bu kadar acıdan sonra şimdi göğsüm hafifledi.
1: Hayır Bilal, beni övme. Seni kurtaran Allah'tır. Ben sadece onun verdiği malı onun sevdiği bir işte kullanmaya çalıştım. Bugünden sonra sen ne benim ne başka birinin kölesisin. Sen Allah'ın hür kulusun.
3: Ben fakir bir köleydim. Kimse benim adımı bilmezdi. Ama Allah ismi bilinmeyen bir köleyi hür bir mümin yaptı. Bana bu yolda ayağa kalkmayı öğret.
1: Bu yol sadece bedenin değil, nefsin de zincirlerini kırma yoludur. Sen bedeninde acıyı tattın. Şimdi kalbinde sabrı ve teslimiyeti tadacaksın. Rabbine güven. Resulünün yanında dur.
0: Hazreti Ebu Bekir sadece Bilal'i değil, benzer işkencelere maruz kalan başka zayıfları da malını ortaya koyarak hürriyetine kavuşturdu. Amir bin Füheyre, Zünnire, Nehriye, Lübeyne, Ümmü Ubeys gibi köle ve cariyeler. Her biri Mekke'nin gözünde değersiz sayılırken Allah katında imanlarıyla yücelmiş kimselerdi. Ebu Bekir, babası Ebu Kuhafe'nin şaşkın bakışları altında durmadan harcıyordu.
4: Ey Ebu Bekir! Duyuyorum ki paranı güçsüz kölelere veriyorsun. Onları azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin, hiç olmazsa güçlülerini al da ileride işine yarasın. Gerekirse seni korusunlar. Sen ne yapıyorsun?
1: Babacığım, ben bu malları Allah rızası için harcıyorum. Benim maksadım Allah'a dönmek istedikleri için bu davada ezilenleri kurtarmak. Güçlü olup beni koruyanları değil, zayıf olup Rablerine sığınanları hürriyetlerine kavuşturmak istiyorum.
4: Sen bu dünyayı anlamıyorsun oğlum. Ama görüyorum ki bu dinden vazgeçmeyeceksin.
1: Bu din beni haksızlığa karşı durmaya çağırdı baba. Ben Rabbimin çağrısından geri dönemem.
0: Kaynaklar bize Hazreti Ebu Bekir'in malının büyük bir kısmını İslam'ın ilk günlerinde böyle köleleri azat etmek için harcadığını anlatır. Onun için servet biriktirmek için değil, zincir çözmek için vardı. Gündüzleri kızgın taşların üstünde kamçı sesleriyle yankılanan meydanlar, geceleri yıldızların sessizliğine bürünürdü. Ama o meydanlarda Bilal'in ahad diye haykırdığı anlar taşların hafızasına kazınmıştı. Bugün bir kölenin bedenindeki zincirler çözüldü. Yarın onun sesi bütün bir ümmeti namaza çağıracaktı. Ve bu hikayenin arka planında kimsenin adını duyurmak için koşmayan ama herkes için koşan bir adam vardı. Ebu Bekir'e Sıddık. O, mala ve zenginliğe çok değer veren bir toplumun içinde malını Allah'a adayan bir kalpti. Onun bu cömertliği İslam tarihinin en parlak sayfalarından biri.

Bir sonraki adımda iman halkası genişledikçe baskıların nasıl ağırlaştığını, Hazreti Ebubekir'in dayaklar içinde nasıl ilk sarsıntıları yaşadığını, hatta Habeşistan'a hicret etmek isteyecek kadar zorlandığı günleri göreceğiz. Ama bugün kızgın taşların üstünde

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Nisa suresi 75 ila 76. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar.

0: katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Lokman Suresi 26-30 ve Alak Suresi 1-5. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor? Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo sizlerin

değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.mavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Mav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vakıa Suresi 1-7. Ayetler.
0: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
1: Rum Suresi 55-57. Ayetler.
3: Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.
1: İbrahim Suresi 48. Ayet.
4: O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Taştır-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altuna. Nur Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim! Zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يُؤْمِنُونَ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık." dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler." dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum." dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi dedi.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Cinlerin ilk insandan beri varlıklarını sürdüren bir toplum olmaları, doğal olarak tarih boyunca hemen her inanç ve kültürde yer almalarına, dolayısıyla da haklarında eski yeni birçok inanışın gelişmesine sebep olmuştur. Cin konusundaki batıl inanış ve hurafelerin, bunlara dayalı olarak gerçekleştirilen cin çağırma veya cin çıkarma gibi asılsız uygulamaların dinimiz tarafından onaylanması mümkün değildir. İslam'ın ilk dönemlerinde de rastlanılan bu tür inanışları reddedilmiştir.

0: kendisi de insanları bu tür davranışlardan men etmiştir. Kısacası, ister cahiliyeden, isterse diğer kültürlerden gelsin, cinler hakkındaki bu tür kabul ve uygulamalar İslam'ın ruhuna ve Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam anlayışına tamamen aykırıdır. Zira İslam her türlü batıl inanışı ve hurafeyi tamamen reddetmektedir. İslam alimleri cinlerin insanları çarpıp felç etmeye, akıllarını giderip delirtmeye, bedenlerine girip bir takım hastalıklara sebep olmaya güçlerinin olmadığını söylemişlerdir. Nitekim Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam ifadesiyle bütün varlık alemi bir kimseye kötülük yapmak için el birliği etse, Allah takdir etmedikçe bunu gerçekleştirmeleri asla mümkün değildir. Kötü niyetli, şeytan özellikli cinlerin insanları saptırmaya ve başlarını derde sokmaya çalışacakları açıktır. Ancak konuyla ilgili ayetlere dikkatle bakılırsa, aynı durumun insanların kötüleri için de geçerli olduğu görülecektir. Zira gerek insanların gönlüne vesvese veren, gerekse onları saptıran şeytanlar cinlerden olabildikleri gibi insanlardan da olabilmektedir. Nitekim bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Ey Ebu Zer, insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığın." deyince, "Ebu Zer, insanların da şeytanı olur mu?" demiş. Efendimiz de aleyhissalatu vesselam, "Evet," cevabını vermiştir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an hayattır.
4: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yusuf Suresi 36 ila 42. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girdi. Biri, ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri, ben de rüyamda başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bize bunun yorumunu haber ver. Şüphesiz biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz, dedi. Yusuf dedi ki, sizin yiyeceğiniz yemek size gelmeden önce onun ne olduğunu bildiririm. Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinini bıraktım. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Siz Allah'ı bırakıp, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere, düzmece ilahlara tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanızın yorumuna gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Yusuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da, bu yüzden o birkaç yıl daha zindanda kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hayırlı işlerin önemini şu ayetlerle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 148. ayet.
5: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız

0: Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Hac Suresi 11. Ayet.
2: İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur, şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.
1: Hadid Suresi 21. Ayet.
3: Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Maide Suresi 48. Ayet.
4: Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Duhan Suresi 1-18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür ve elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. İbrahim Suresi 38-41, Taha Suresi 124-126 ve Nebe Suresi 31-40. Ayetler.

مال وقال صواب ذلك اليوم الحق فمن شاء

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.

0: başla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah: evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 34. Ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için secde edin demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen secde etmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demektedir. Burada bir atıf vardır. Sanki şanı yüce olan Allah, Resulünün muhacirleri arasında yaşayan İsrailoğullarından olan Yahudilere, daha önce bahsettiğimiz üzere onlara olan nimetlerini tek tek sayarak ve bunları hatırlatarak size nimet verdiğim, yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattığım, meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek atanız Adem'i kendi ilmimden, lütfumdan ve ikramımdan vererek üstün kıldığım ve melekleri ona secde ettirip onlar secde ettikleri zaman size yaptıklarımı hatırlayın demiştir. Sonra meleklerin tamamından iblisi istisna etmiştir. Onu istisna etmesiyle iblisin meleklerden olduğuna ve onlarla birlikte ona da secde emredildiğine işaret etmiştir. Tıpkı şanı yüce olan Allah'ın şöyle buyurduğu gibi. İblisten başka hepsi secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu dedi. Övgüsü yüce olan Allah iblise meleklere secde etmesini emrettiği kişi olan Adem'e secde etmesini emrettiğini haber vermektedir. Sonra onu Adem'e secde ettiklerini söylediği kimselerden istisna etmiştir.

benimsenmiştir. Ebu Kureyb bize İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İblis meleklerin kabilelerinden bir kabiledendi. Onlara cin denilir. Melekler arasında kavurucu ateşten yaratılmışlardır. İsmi Haris'ti. Cennet bekçilerinden bir bekçiydi. Meleklerin tamamı bu kabilenin dışında nurdan yaratılmıştır. Kur'an'da bahsedilen cinler yalın ateşten yaratılmıştır. O alevlendiği zaman ucunda bulunan ateşin yalımıdır. İbni Humeyd bize İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Masiyet günahını işlemeden önce meleklerdendi ve ismi Azazil'di. Yeryüzünün sakinlerindendi. Meleklerin en çalışkanı ve en bilgilisiydi. Bu durum onu kibre götürdü. O kendilerine cin denilen bir kabiledendi. İbni Humeyd bize İbni Abbas'ın veya onun dışında başka birinin mana olarak benzer şeyleri söylediğini ancak farklı olarak şöyle dediğini rivayet etmiştir. O meleklerden bir melekti ve ismi Azazil'di. Yeryüzünün sakinlerinden ve orayı imar edenlerdendi. Melekler arasından onların içinde kendilerine cin denilen yeryüzünün sakinleri vardı. Musa bin Harun bana Amr bin Hammad ve Esbat tarikiyle Süddi'den Ebu Malik, Ebu Salih, İbni Abbas, Mürre, İbni Mes'ud ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kimselerin şöyle dediklerini rivayet etmiştir. İblis dünya semasının yöneticiliğine getirilmişti. O cin denilen meleklerin bir kabilesindendi. Onlara cennetin bekçileri olduğu için cin ismi verilmiştir. İblis yöneticiliğiyle birlikte bekçiydi. Kasım bize İbni Abbas'ın meleklerin cinlerden olan bir kabilesi vardı. İblis de ondandır. O göklerle ve yer arasında yöneticilik yapardı dediğini rivayet etmiştir. İblis kelimesinin manası. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. İblis kelimesi if'ilun kalıbındandır. İblas kökünden gelmektedir. Ve hayırdan ümit kesmek, pişmanlık ve hüzündür. Şu rivayetlerde olduğu gibi Ebu Kureyb İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. İblis Allah'ın hayrın tamamından ümitsizliğe düşürdüğü ve işlediği isyan fiiline karşılık ceza olarak kovulmuş şeytan yaptığı birisidir. Musa bin Harun bana Amr bin Hammad ve Esbat tarikiyle Süddi'nin iblisin adı El-Haris'ti. Muhtaç bir şekilde ümitsizliğe düşünce iblis olarak isimlendirildi dediğini rivayet etmiştir. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. İblis kelimesinin anlamı Yüce Allah'ın hayırdan ümidini kaybetmiş, pişman ve hüzünlü olduklarını kastederek فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ onlar ümitlerini kaybetmişlerdir dediği gibidir. İblis kelimesi keder ve umutsuzluk demektir. Bu isim Araplar arasında yabancı isimlerdendir ve çekimlenmez. Aynı şekilde Eyyub kelimesi geri dönmek fiilinden fey'ul kalıbından gelmektedir. Ebe yüz çevirdi. Allah'ın bu sözünün tefsiri. Bununla Allah İblisin Adem'e secdeden kaçındığını ve ona secde etmediğini kastederek vestekbere ifadesiyle Adem'e secde etme konusunda Allah'a itaatte kibirlendiğini ve büyüklendiğini kasteder. Vestekbere büyüklendi. Bu her ne kadar yüce Allah tarafından iblise dair bir haber verme olsa da yarattığı kimselerden Allah'ın emrine boyun eğmekten, onun emrettiği ve yasakladığı konularda ona itaat etmekten ve birbirleri üzerindeki haklara riayet etmeyi zorunlu tuttuğu konularda ona teslimiyetten kibirlenerek yüz çeviren iblisin ortaklarına bir kınamadır. O, Allah'ın emrine boyun eğme, ona itaat etme konusunda alçak gönüllü, onun başkalarının hukukunu koruma hükmüne teslim olma konusunda kibirlenenler arasında, Allah Resulü'nün muhacirleri arasında yaşayan Yahudiler ve Allah Resulü'nü, onun özelliklerini ve gerçek peygamber olduğunu bilen din adamları vardır. Onlar sahip oldukları bilgiye rağmen onun peygamberliğini itiraf etmekten ve ona itaate yönelmekten içlerinde azgınlık ve kıskançlık duygusu sebebiyle kaçınmışlardır. Bunun üzerine Allah da onlara Rablerinden hakikaten

0: dikkati getirdiği zaman kıskançlık ve azgınlık sebebiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun peygamberliğine kulak vermekten kibirlendiklerinde yaptıkları gibi, hasetleri ve azgınlıkları sebebiyle Hazreti Adem'e secde etmekten kibirlenen iblisten haber vererek onları azarlamıştır. Ve kâne minel kâfirîn. O, yani iblis, kâfirlerden oldu. Sonra iblisi Allah'ın boyun eğmeyi emrettiği kimseler için kibirlenme, haset ve boyun eğmekten kaçınma noktasında örnek verdiği kimselerin özelliğiyle nitelemiştir ve o, yani iblis, kâfirlerden oldu demiştir. Yani Yahudilerin Allah'ın onların önceki atalarına bıldırcın eti ve kudret helvası vermek, bulutlarla gölgelemek ve sayılamayacak kadar çok şekilde atalarına Allah'ın verdiği nimetleri, özellikle de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin devrine yetişmek, Allah'ın onda gösterdiği delilleri bizzat görmek gibi nimetleri inkar ettikleri ve onlar onu iyice tanıdıktan, peygamberliğini bildikten sonra kıskançlık ve azgınlık sebebiyle inkar ettikleri gibi iblis de Hazreti Adem'e secde etmeyi emrettiği konuda ona karşı çıkmakla Allah'ın ona olan nimetlerini ve ona iyiliklerini inkar edenlerden oldu. Allah'ın soyları ve cinsiyetleri farklı olmasına rağmen münafıklık konusunda ortak olmaları sebebiyle münafıkları birbirlerinden kıldığı ve münafıklık ve sapkınlıkta birbirlerinden olduklarını kastederek münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir söylediği gibi, her ne kadar tür ve ait olduğu varlık cinsi farklı olsa da o, iblisi kafirlere nispet etmiş, din ve inanç konusunda onu onların emsallerinden saymıştır. İblis hakkındaki o kafirlerden olduğu sözü de böyledir. Yani her ne kadar cinsleri ve ait oldukları varlık alanları birbirinden farklı olsa da Allah'ı inkar etme ve onun emrine karşı çıkma konusunda onlardan oldu. Allah'ın o kafirlerden olduğu sözü, secdeden kaçındığı, tam da o anda kafirlerden oldu demektir. Rebi bin Enes Tariki ile Ebul Aliye'nin Allah'ın o kafirlerden olduğu sözü hakkında bu bağlamda o asilerden oldu dediği rivayet edilmiştir. Müsenna bin İbrahim bana Adem el Askalani, Ebu Cafer ve Rebi Tariki ile Ebul Aliye'nin Allah'ın o kafirlerden oldu sözü hakkında, yani o asilerden oldu dediğini rivayet etmiştir. Ammar bin Hasan tarafından bana Abdullah bin Ebi Cafer ve babası Tariki ile Rebi'den rivayetin lafız olarak aynısı rivayet edilmiştir. Bu bizim benimsediğimiz görüşün manasının benzeridir. Meleklerin Adem'e secdeleri ona ibadet etme değildir. Ona değer verme ve Allah'a aittir. Şu rivayette olduğu gibi. Bişir bin Muaz bize Yezid bin Zürey ve Said Tariki ile Katade'nin Allah'ın hani meleklere Adem için secde edin demiştik sözüyle alakalı, itaat Allah için, secde Adem içindir. Allah melekleri Adem'e secde ettirmekle onun değerini yükseltmiştir dediğini rivayet etmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona andolsun ki sen bundan gafletteydin

0: Şimdi gaflet perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Nas Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. Yunus Suresi 62 ila 67. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Enfal Suresi 60.
2: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
0: Nisa Suresi 71.
3: Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.
0: Tevbe Suresi 13.
4: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şey

0: ile hükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Haşr Suresi 18 ila 24. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren

0: Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan, bu açıklamadan sonra haddini aşarsa, ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 11. Bölüm. Kardeş Kavgası.
3: Muhammed neden bizimle gelemiyor kardeşim Ebu Leheb?
4: Çöl zorludur Ebu Talib. Ayak bağı olur bizi. Bir de onunla uğraşamam.
3: Ben ona kefilim. Muhammed bize ayak bağı değil, olursa ancak destek olur.
4: Görmez misin Muhammed'i? Halen çocuk.
3: Sen onu akranlarıyla karıştırma Ebu Leheb. Ona benden yakın kimse yoktur. Onu benden daha iyi tanıyan kimse yoktur.
4: Benim son sözüm budur.
3: Ailenin reisi benim Ebu Leheb. Unuttun mu?
4: Sen kendini fazla büyük görürsün Ebu Talib. Ama cebinde para yoktur. Bizim de senin gibi olmamızı istersin. Babamız gibi sen de geri kafalısın.
3: Lafını geri al kardeşim. Lafını geri al.
4: Almazsam ne olur? Babam öyle değil miydi? Abdülmuttalip tüm elinde avcunda olanı insanlara dağıtırdı. Bizim köle ticareti yapmamızı istemezdi. Bu yüzden ailesini sefalete sürükledi. Babam ne yaparsa yapsın, onun kaderini yaşamayacağım.
3: Babam onuruyla yaşadı.
4: Babam sefalet içinde yaşadı. Tüm Mekke lüks içinde yaşarken.
3: Sana babam hakkında düzgün konuş dedim.
4: Konuşmazsan ne olur ha? Ne yaparsın? Sana göstereceğim.
3: Babama laf dedirtmem.
5: Küçük çocuğu görüyor musun? Nasıl da aralarına girdi. O yeğenleri Muhammed.
4: Beni itmek ha?
3: Dur kardeşim, dur. Dur.
4: Sana ne oluyor Muhammed? Ey Muhammed, ben de Ebu Talip gibi senin bir amcanım. Bana yapacağını yaptın. Neden ona da aynı şekilde davranıp müdahale etmedin? Neden? Vallahi gönlüm seni asla sevmeyecek. Asla.
3: Gel buraya benim güzel evladım. Gel. Yolumuz uzun. Şam'a gidiyoruz.
6: Kervan çölde hareket etmektedir. Bu esnada adamlardan biri Ebu Talib'in yanına gelir.
7: Mekke'den Şam'a yola çıkalı neredeyse bir ay oldu. Daha yolumuz var mıdır?
3: Neredeyse vardık sayılır. Burası Roma toprakları. Burada kimse artık putlara tapmıyor.
8: Kervanımızda 10 yaşlarında çocuk var. Tek bir şikayet bile etmedi. Sen her an ne kadar yolumuz kaldığını sorup duruyorsun.
3: Benim evladım öyledir. Hiçbir zaman bir şikayeti olmamıştır. Olduysa da bunu biz hiçbir zaman bilmeyiz.
8: Sanki bir yetişkindir o Ebu Talip. Çevresinden uzak durur. Ne dersek onu yapar sözümüzü ikilet.

0: olsun.
1: Yüce Tanrım, bu gökyüzünde tek başına bir bulut mu? Hem de bu yaz günü. Bir toz bulutunu takip ediyor. Yoksa o...
2: Rahip! Rahip!
3: Efendim, emriniz nedir?
1: Mekkelilere ait kervanın geldiğini gördüm rahip. Git ve onları davet et. Benim beklediğimi söyle. Soframda hepsinin bulunmasını isterim.
3: Siz nasıl isterseniz efendim.
4: Burası Busra şehri. Romalıların ticaret yapmamıza izin verdiği son şehirlerden biri. Birazdan Romalı askerler gelecek ve vergimizi ödeyeceğiz. Kimse bir sorun çıkartmasın. Romalıları kızdıracak bir şey yapmak istemeyiz.
3: Ey Mekkeliler! Ey Mekkeliler!
4: Ne istemiştin rahip?
3: Efendimiz sizi davet eder Mekkeli tüccarlar.
4: Efendiniz mi? Efendiniz de kimdir?
3: Efendimiz Rahip Bahira'dır. Onu tanımayan yoktur buralarda. Bilge ve dindardır. Roma topraklarında ona çok hürmet ederler. Sizleri yemeğe davet ediyor.
4: Peki neden davet ediyor?
3: Rahip Bahira sizi yemeğe davet etmiş. Sofrasını size açmış. Bunun nedenini mi soruyorsun?
5: Biz buraya her sene geliyoruz ama ilk defa yemeğe davet ediyor. Bu sene neden böyle bir şey yapıyor?
3: Nedenini bilmiyorum. Belki de sizinle artık tanışmak istemiştir. Ona ne söylememi istersiniz?
5: Daveti reddetmek olmaz. Kabul ediyoruz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Rum Suresi 20 ila 27. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Kork

0: korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Enam Suresi 9 ila 20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. De ki, yeryüzünde gezin, dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir görün. De ki, şu göklerdekiler ve yerdekiler kimindir? Allah'ındır de. O merhamet etmeyi kendine gerekli kıldı. Andolsun sizi mutlaka kıyamet gününe toplayacak. Bunda hiç şüphe yok. Kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O günün azabı kimden savuşturulursa gerçekten Allah ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur. Şayet Allah sana bir zarar dokundursa, bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa, onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. O ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, peygamberi, kendi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 136.

0: Deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Nisa suresi 163.
2: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.
2: El-Aziz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. Sen El-Aziz'sin, İzzet sahibi, her şeye galip olansın, sonsuz ve çok değerli olan, en yüce izzet ve şerefin sahibisin. Sen çok üstün ve güçlü, hep galip ve kuvvetli, en şerefli ve en değerlisin. Asla aciz olmayan, kadri yücesin. Sen tek ilahsın, rahmet kapısının tek sahibi, günahları çok bağışlayansın. Kuvvet ve galebe sahibi olan, asla mağlup edilemeyensin. Senin kuluna bahşedeceğin şeref ve izzet gibisini hiç kimse bahşedemez. Bizleri imanı kuvvetlendirdiklerinden, izzetinle şereflendirdiklerinden eyle. Hükmünde her daim galip olan, mutlak üstünlüğün, sonsuz izzet, onur, azamet ve şerefin sahibisin. Ey mutlak izzet sahibi olan Allah'ım! Bizleri isminin tecellisiyle şeref yâb ettiklerinden kıl. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 27. cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, "O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?" dedi.

0: Onlar şöyle dediler: biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık.
1: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık.

0: Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille Firavun'a göndermiştik.
1: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ.
0: Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu.
1: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ.
0: Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قَيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti.
1: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti.

0: Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler.
1: Ve kavme Nuhin min kabl, innehum kânû kavmen fâsikîn.
0: Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular.

0: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık.

Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

İşte böyle. Onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar? Hayır. Onlar azgın bir topluluktur.

0: Onun için onlardan yüz çevir. Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huve'r-Razzakuzul kuvvetil metin.
0: Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.

şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler.''

0: Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Tuğra, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, Beyt-i Mahmur'a, yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

0: Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir.
1: Efesihrun haza em entum la tubsirun.
0: Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz?

Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor.

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

0: Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
1: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
0: Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etrafında dönüp dolaşırlar.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptılar.

0: Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık.
1: Temennallahu aleyna ve vekana azabessemum.
0: Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed, o halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli.
1: Em yekulun şa'irun terabbasu bihi raybel menun.
0: Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar.

0: bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar? Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar.

0: Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?
1: Em halakus semavati vel arda bellâ yûqinûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.
1: Em indahum hazâin rabbike em humul musayyirûn.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

0: Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahiy dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar ona, Allah'a da, oğullar size mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min mağramin musqalun.
0: Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?
1: Em indahumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna kayda fellezine keferuhumul mekidun.
0: Yoksa bir tuzak mı kurmak

0: istiyorlar. Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.
1: Em lehum ilahun gayrullah, subhanallahi amma yüşrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.

0: Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerinde bırak.

0: Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var. Fakat onların çoğu bilmezler.
1: Fasbir li hukmi rabbika fe inneke bi a'yunina ve sebbih li hamdi rabbika hine tekûn.
0: Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamdla tesbih et.
1: Ve minel leyli fesebbih ve idbaran nucum.
0: Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O nefis arzusuyla konuşmaz.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
1: عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى.
0: Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu.
1: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى.
0: Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
0: Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü.
1: عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.

0: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
1: O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı.
0: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
1: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
1: Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

0: الفسق ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
0: Em lil insani ma temennâ felillâhil âhiretu vel ûlâ.
1: Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahirette dünya da Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

0: Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar.
1: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.
0: Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir.

0: Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَن۪يلًا وَاَكْدَى
0: Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü?
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?
1: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى
0: Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
1: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
0: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
1: وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى
0: İnsan için ancak çalıştığı vardır.
1: وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى
0: Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى
0: Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir.
1: وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى
0: Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى
0: Şüphesiz o güldürür ve ağlatır.
1: وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا
0: Şüphesiz o öldürür ve diriltir.

0: Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır.
1: وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى.
0: Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
0: Şüphesiz o, Şira'nın da Rabbidir.

önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O Mu'tefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe?

0: ediyorsun ey insan?
1: Hâzâ nezîrun minen nuzuril ula.
0: Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
1: Ezifetil azife.
0: Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı.
1: Leyse leha min dunillahi kâşife.
0: Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
1: Efe min hâzel hadîsi te'gebûn. Ve tadhakûne ve lâ tebkûn. Ve entüm sâmidûn.
0: Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
2: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
1: Fesjudu lillahi ve'budu.
0: Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabetis sa'atu enşakkal kamer.
0: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
1: Ve in yaral ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun.
0: Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir.

0: Hamdolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.
1: Hikmetun baliğatun fema tuğnin nüzur.
0: Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.

0: O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.
1: مُهْطَعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.
0: Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ.
0: Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ.
0: O da Rabbine, ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ.
0: Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

0: Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.
1: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
0: Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
0: Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.
1: Tenzi'un nâse ke'ennehum e'câzu nehlin munqa'id.
0: İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.
1: Fekeyfe kâne azâbî ve nuzur.
0: Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبْ

0: Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz.
1: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
0: Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının şımarığın biridir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
0: Onlar yarın bilecekler kimmiş yalancı, kimmiş şımarık.
1: İnna mursilun naqati fitneten lehum fertaqibhum vastabir.
0: Salih'e şöyle demiştik: Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret.

0: Onlara suyun deve ile kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ
0: derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
0: fakat azabım ve uyarılarım nasılmış?

0: Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
0: Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı.

0: Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.
1: وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

0: Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ.
0: Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.
1: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
0: Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
1: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ.
0: Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
1: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ.
0: Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

0: Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَأَمَرُ
0: Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ

0: Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek.
1: İnna kulle şeyin halaknahu bi kader.
0: Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

0: Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir.
1: Ve lekad ehlekna eşya'akum fehel min muddekir.
0: Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?
1: Ve kullu şeyin fealuhu fizzubur.
0: İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır.
1: Ve kullu sagirin ve kebirin müstakar.
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.
1: İnnel muttakine fi cennatin ve nehar.
0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar.
1: Fi meq'adi sidqin inde melikim muqtedir.
0: Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Er-Rahmanu allamel Kur'an.
0: Rahman Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insane allemehul beyan.
0: İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti.
1: Eşşemsu vel kameru bihusbanin ve necmu veşşeceru yescudan.
0: Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler.

0: Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın.
1: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
0: Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın.

0: Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: ben.
1: Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
0: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ.
1: O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Kullu men aleyha fan.
0: Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ

gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: İşte bu suçluların yalanlandıkları cehennemdir.

0: Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
0: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar da huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Muttaki'ine ala rafrafin hudrin ve abqaniyyin hisan.
0: Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ vekâtil vâkı'atü leyse li vekâtihâ kâzibe.
0: Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.
1: Hâfizatü râfi'ah izâ rüccetil

0: Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır.
1: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
0: Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir.
1: فَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
0: Kötülüğe batanlara gelince, ne mutsuz kimselerdir.

iman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir.

Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir.

0: Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler.
1: فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.
1: Sülletun minel evveline ve sülletun minel ahirin.
0: Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir.
1: Ve ashabu'ş-şimali mâ ashabu'ş-şimal.
0: Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir.

0: Onlar iliklerde işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde.
1: İnnehum kânû qabla zâlike mutrafîn.
0: Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
1: Ve kânû yusirrûne alel hinsil azîm.
0: Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.

Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımızla mı?

0: sonra size ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ
0: Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ
0: Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
0: Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
0: İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi biz yarattık.

0: Hala tasdik etmeyecek misiniz?
1: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ
0: Attığınız o meniye ne dersiniz?
1: اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا

0: sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya.
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
0: Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
0: Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.
1: İnna lemuğramun bel nahnu mahrumun
0: Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz.
1: Eferaytumul ma'allazi teşrabun
0: İçtiğiniz suya ne dersiniz?
1: Entum enzeltumuhu minel muzni em nahnul
0: Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ
0: Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya.
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
0: Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?

0: Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?
1: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ
0: Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt.

0: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min Rabbil alemin.
0: Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

0: can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Bizse ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz.

Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır.

Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir.

0: Ama aktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır.
1: İnne hâzâ lehuve hakkul yakîn.
0: Şüphesiz bu kesin gerçektir.
1: Fesebbih bismi rabbikel azîm.
0: Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır.

Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.

0: Yarın.
1: Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
0: Men zellezî yuqridullâhe qardan hasen.

Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır.

Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün siz

münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün, kendilerine arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.

Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki, evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan, Allah hakkında da sizi aldattı.

Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek ne kötü yerdir.

0: İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
1: İ'lemû

0: Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
1: İnnel musaddikine vel musaddikati ve akradullaha qardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim.
0: Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.

Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, İşte onlar cehennemliklerdir.

0: olur.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metaından başka bir şey değildir.

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.

0: Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.

Sonra bunların peşinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Ey yüceler yücesi Allah'ım, okuduğumuz mukabeleyi sen katında kabul eyle.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin bir ıslahçı oluşunu şöyle beyan buyurur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hud suresi 88. ayet.
5: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim, söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Azim olan Allah.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud El Şahhat Emmer. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 195. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, hatalarımı azalt, kusurlarımı ört, korkumu gider. Bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene karşı bana yardım et ve bu konuda bana yardımını göster. Allah'ım, Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan, mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.
2: Aşr-ı Şerif.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar, sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte, zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Fecr Suresi 15 ila 20. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.

94.8 Samsun 87.7 Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Hazreti Davud'un Hayatı 1. Bölüm. Vadi, Talut'un ordusu, Şalut'un meydan okuması. Tarihin bazı anları vardır. Bir vadinin iki yakası, iki ordunun bekleyişi. Ve kalabalığın içinde adı henüz bilinmeyen bir genç. Bugün Peygamberlerimizin izinden serisinde Hazreti Davud'un hayatına, onu sahneye çıkaran o büyük sınavla başlıyoruz. Talut'un ordusu ve Jalut'un meydan okuması. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğulları çeşitli kırılmalar yaşar. Bir dönem yönetim Yuşa peygamberdedir. Ardından bir komutan ve önder ihtiyacı belirir. Rivayet ve anlatımlarda Samuel peygambere başvurulur. Talut'un kral ve komutan olarak tayini bu sürecin dönüm noktasıdır. Karşı cephede ise Jalut. Güçlü bir komutan. Meydan okuması günlerce sürer. İki ordu, iki yamaç. Bekleyiş uzar, gerilim büyür. Derken mübareze zamanı gelir. Ve tam o sırada kalabalığın içinden biri çıkar. Davud. Henüz herkesin tanıdığı bir isim değildir. Fakat sahneye adım atar, meydan okuyan gücün karşısına iman ve sükunetle yürür. Elinde bir sapan vardır. Üç taş. Ve anlatımın merkezinde şu vurgu yer alır. Sonucu belirleyen silahın büyüklüğü değil, Allah'ın izni ve takdiridir. Rivayetlerde taşın miğferi delip Jalut'u yere serdiği aktarılır. Zaferle birlikte Davud'un yıldızı parlar. Metinde Allah'ın Davud'a hem hükümranlık, krallık, hem hikmet verdiği, ona dilediğine öğrettiği vurgulanır. Bu, Hazreti Davud'un peygamberlik ve yönetim sorumluluğunu birlikte taşıdığı dönemin kapısını aralar. Davudi ses, zebur, zikir, adalet. Hazreti Davud denince halk dilinde bile yaşayan bir ifade vardır. Davudi ses. Metinde onun sesinin güzelliği, zikrinin, duasının tabiatta yankı bulduğu, dağların ve kuşların bu zikre adeta eşlik ettiği anlatılır. Davud'a zebur verildi. Bu bölümde iki temel çizgi var. Birincisi, Hazreti Davud'un kulluğu. İkincisi, Hazreti Davud'un adaleti. Metinde öne çıkan mucizelerden biri şudur. Demirin onun elinde yumuşatılması. Üstelik ateşe sokmadan, zahmetli işlemler olmaksızın. Bu nimet bir lüks değil, sorumlulukla birleşen bir imkan olarak anlatılır. Davud'un zırh yaptığı, el emeğiyle geçindiği vurgulanır. Belgesel dilinde altını çizmemiz gereken yer şu. Peygamberler tebliğ ederken aynı zamanda çalışırlar. Alın teriyle hayatı örerler. Metin bu dengeyi özellikle işaret ediyor. Gelelim adalet sahnesine. Kur'an'da Hazreti Davud'la ilgili bazı hüküm örnekleri zikredilir. Metinde bir davada 99 koyun, 1 koyun anlatımıyla gelen iki kişinin huzura çıkışı ve ortaklık hukukunda haksızlığa işaret eden mesaj aktarılır. Bu kıssalar yalnızca hikaye değildir. Yönetimin, gücün ve hükmün kalpte nasıl taşınması gerektiğine dair derslerdir. Varis, Süleyman'a açılan kapı. Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssa, Hazreti Davud'un ardından Hazreti Süleyman'a geçerken bir cümleye yaslanır. Süleyman, Davud'a varis olur. Bu varislik, yalnızca tahtın değil, hikmetin ve sorumluluğun da devridir. Hazreti Süleyman anlatısında öne çıkan imtiyazlar, rüzgar, cinler ve kuşlar üzerinde Allah'ın izniyle verilen tasarruf, kuş dili bilgisi ve büyük bir ordu düzenidir. Kur'an anlatısı, bunun bir

0: Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ve muhatabını teslimiyete çağıran veciz bir mesaj. Mektup Sebe Melikesi Belkıs'a ulaşır. Kur'an kıssasında Belkıs'ın istişare eden, danışan, temkinli bir lider profili çizdiği görülür. Tek başıma karar vermeyeyim yaklaşımı, liderlik ahlakı açısından güçlü bir vurgu olarak öne çıkar. Hazreti Davud'un hikayesi, bir vadideki sapan taşından adaletin terazisine. Oradan da varisi Hazreti Süleyman'ın hikmetine uzanan bir zincirdir. Bu zincirin her halkasında aynı soru vardır. Güç kimin elinde? Hangi niyetle? Hangi ahlakla taşınır?
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez.''

0: Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa Suresi 64 ila 70. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlamasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiç

0: bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin ve yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'dan.
2: Kavramların Hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin hayat sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 255. Ayet.
5: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
3: Ali İmran Suresi 2. Ayet.
6: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
3: Taha Suresi 111. Ayet.
7: Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.
3: Mü'min Suresi 65. Ayet.
8: O diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak O'na ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: Azim olan Allah doğru söyler.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Rabbimiz, Rabbimiz, bizler senden gelecek her türlü maddi manevi rızka öyle muhtacız ki Meryem oğlu İsa gibi yalvarıyoruz. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten min verzukna ve ente hayrul razikin. Bize yüce katından nimetler ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür Allah'ım.
1: Bayrama dönüştür Allah'ım.
0: Bizlere helal, bol, temiz rızıklar ikram eyle Allah'ım. Rabbimiz, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibi Edib'in, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahidna in nesina ev ahtana. Rabbimiz, hata edersek, unutursak bizi mesul tutma Allah'ım.
1: Bizi mesul tutma Allah'ım.
0: Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bi. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yükleme Allah'ım. Vafu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Affet bizi Allah'ım.
1: Affet bizi Allah'ım.
0: Mağfiret eyle bizi Allah'ım. Rahmet eyle bizi Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizleri muzaffer eyle. Münafıklara karşı muzaffer eyle Allah'ım.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nükremin Bayır. Bakara Suresi 21 ila 25. ayetler.

أعدت للكافرين وب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Yusuf Suresi 69 ila 79. ayetler.
3: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına, bağrına bastı ve gizlice "Haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme," dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler. Onlar, "Hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim," dediler. Dediler ki, "Allah'a and olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz." Onlar, "Eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir?" dediler. Onlar da, "Cezası, su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. "İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır." Dediler ki, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. "İçinden, siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor," dedi. Onlar da Yusuf'a, "Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz," dedi.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: aşr-ı şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 1-8. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytan.

الكفر. وكره إليكم الكفر والفسوق والفجور.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler, seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
4: Elif, Lam, Ra. Bu Rab.

0: Ölerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Beyyine Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, İçlerinde ebedi kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap. Ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Mücadele Suresi 1-6. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar zihar

0: yaparlarken hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce bir köle azat etmelidirler. İşte bu hükümle size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa, eşine dokunmadan önce ard arda 2 ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse 60 fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır. Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Allah'ın onları hep birden diriltip yaptıklarını kendilerine haber vereceği günü hatırla. Allah onları sayıp zapt etmiş, onlarsa bunları unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de katillerin cezasının ne olacağı şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Furkan Suresi 68. Ayet.
5: Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
3: Maide Suresi 32. Ayet.
6: Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
3: Furkan Suresi 69. Ayet.
5: Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.